gibisin. Karışırsın esen gelen, kuş olur konarsın dağına. Umut gibisin. Çivilerle çaksan yere.

0: Vaqada bir neçe işçinin hem yaralananlığını taldı. Amerikan hükümetinin vergisi 40 trilyon dollardan geçti. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Gazna Ministerliğine göre hükümetin vergisi ilkinci gede 40 trilyon dollardan geçti. Bu görkezçiler sebeple yurdun maliye geleceğini alada bildirilir. Hükümetin vergisi 47 trilyon dollara barabar. Şol san 10 yıldan has az vaqtda 2 eseden gowrak artdy. Amerikanın Birleşen Ştatlarına karz almak COVID-19 epidemiyası döwründe has artdy.
1: Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen dilindäki goýy berilişini habarlary dinleýärsiňiz.
0: Gadirli dinleyiciler, Rusiyanın Ukraynanın paytaxtını uğran hücumini 8 adam yoğuldu, 33 adam yaralandı. Kiyevin şehir hakimi Vitali Klitschko sosyal medya platforma tarqalı beren havarnamasını Rusiyanın paytaxta raketa hücumini uğrandığını havar verdi. Klitschko hücumda ilkinci ketketlemelere göre 8 adamın yoğulunduğunu, 33 adamın hem yaralananlığını məlum etdi. Şehir häkimi Slomyansk etrafına hücumlar sebäpli çağalar hastahanasına zeper getirildi dedi. Ukraynanın adattan daşary ýagdaýlar gullugundan berilen beýannamada bolsa, şehirin 3 etrafına gözlük we halat ediş işleriniň dowam edýändigini aýtdy. Rus goşunyň Ukraynanın Jitomir etrafyna guran hücumyny hem 2 adamyň ýogulunlygy, 40 adamyň yaralananlygy habar berildi. Hücum sebeple etrafta polis merkezine yanğının çıkanlığı atladıldı. İsrail 2 yıl son ahiri 5 yaşındaki Hint Rajab'ı öldüründüğünü boyun aldı. İsrail'in hopsuzluk güçleri ilkinci gazak Gaza'da 5 yaşındaki Hint Rajab'ı öldüründüklerini boyun aldı ve vakavlen ara bağlanışıkla derinli uyuşunun başladılandığını haber verdi. Atrail çarşen ve günü 2024 yılın 29 yanvarına Rajab'ın ve 2025 yılın Mart ayına İnsanperver Kömek Kurumasının 15 işgarının Gazada eskerler tarafından öldürülmeği vakası bilen ara bağlanışıklı derinli uyuşunun kozgolcuktuğunu ıglan etti. Atrail ozul yukarıda adağdalayan vakalar bilen ara bağlanışıklı hiç il ara bağlanışının yoktuğunu məlim edipdi. Rajab Gazada maşgalasından 7 adam bilen birlikte uluğda var yarqa İsrailin quran hücumine sezevar bolupdy. İlkinji hücumdan halas bolan Rajab telefon arqaly Qızıl Xaç Qurumasynyň Palestinaqy bölüminden kömek sorudy. Rajabı halas etmek üçin yola çıkan tez kömek uluğuna hem oda açıldy. Rajabın cesedi 10 gün soň Hatardan çıkarlan uluğda tapıldy. Rajab'ın telefon arkalı beren kömök çağırışının yazgıları halkara cemgeçiliğinin qahar qazavına sebep boldu ve onun öldürülmeği ve Gaza'da öldürülün münlörçe çağanın hasavının sorulmağı varadaki talapları güçlendi. Qadırlı dinleyiciler, siz Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmenil'in nâkı qoyu verilişini daşarı yurt havarlarını dinlediniz. Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen Milli Nakı Qoyu verilişini Serdar Ortaç'ın yerine getiren bir aydımını dinleyersiniz.

dayanayan intellektual qarayış. İntek 20 yaşlarına neşir edilen Örümcek Ağı ve Kaldırımlar Yatlı Şığırlar kitabı bilen edebiyat dünyasına yıldız kemiğin şöhret açar. Kaldırımlar yağını tratuar koşkosu Türk poeziyasının en köp okulun ve en köp yattan aydılayan eserlerinin birini uğurlayar. Yaşlıkta kazanan bu şöhreti ona dövrünün büyük şahirlerinin biri olmak derecesine getiriyor. Necip Fazıl'ın durmuşundaki esası uğurluşuk 1934 yılda Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile tanışmak ile başlanıyor. Bu duşuk Bohema durmuşunda yaşayan şahirin ideolojiye adamsına uğurulmağına sebep oluyor. Bunun meylek ol şığırı dinavar estetik iş yok mu nedel, hakikati gözlemenin seriştesi yok mu ne görüyor. Bu gözlüğün en acayip miyvesi Türk poeziyasının en kamil eserlerinin biri olan Çile'dir. Necip Fazıl Çile'de adamın bağırlık derdini, madde bilen manenin arasındaki dartkınlığı ve iman yolunu öz oluştu dil bilen beyan ediyor. Onun fikrine göre koşku midemez hakikati gözlemekti. Bu karayış Türk poeziyasına teyze bir çınlık getiriyor. 1943 yılda neşir edip başlayan Beyik Günnogor jurnalı bolsa onun pikir görüşünün galatını uğurluyar. Beyik Günnogor dine bir jurnal del, eyse milletin öz kımmatlıklarına dolanmağını ileri tutuyan mektep, ideya ve düşünce merkezidi. Şu sebeple jurnal en çeme gedek yapılıyar, ussat bolsa bir nese gedek tutsa gediliyar. Ama ol her gedeginne galamına has ulu tutan yerlilik bilen yapışyar. Zindanlar onun ruhtan düşmeğine sebep olmayar. Tersine cinnet mustatili yağlı eserleri bilen tutsuğhanada baştan geçirenlerine hem edebiyatı uğrayar. Necip Fazıl'ın Türk edebiyatına koşan koşanını dine şığır bilen çeklenmeyar. Bir adam yaratmak, tohum, reis bey ve para yağlı piyasaları bilen Türk tiyatr sunuğutuna filosofiki çunluk getiriyar. Bir adam yaratmak, Şuun kuğuna çene Türk tiyatrının nuskovu eserlerinin hatarını görküdülyar. Yatlamalar, hikayeler, romanlar, tarihi ve ideologik eserleri bilen yüzün kovrak eserin avtarı bolyar. İdeologiya örgüsü eseri bilen pikir ulgomunu beyan ediyar. Beyik Hakan Abdülhamid Hanyalı eserlerine devrim tarih düşüncesine batırgay karşı duruyar. Onun Sakarya Türküsü adlı koşkusu olsa, Türk milletinin qarasızlık ve gelecek uğrunaqı görüşünün diyten təsir qaldırıcı şahirana destanıdır. Qoşudaki adam bi, su misali, eğrem eğrem akıp gider diyen setiri, adamın ve durmuşun akımını çüngür beyan ediyar. Qoşkuyunun bütün mazmunu olsa Anadolu diyarının çeken çilesini, görüşünü ve qaytadan canlanışını beyan ediyen ölmez yitmez Eser hükmünü öne saylanıyor. 1980 yılı Türk Edebiyat Kazanası tarafından ona Sultan-ı Şuara yani Şahirlerin Sultanı diyen adın verilmeyi onun edebiyat dünyasındaki oranının ıkrarnamasıdır. Necip Fazıl'ı kahramanlaştıran zat dine onun kalamının gücü del eysem şol kalamı kayısı dava uğruna ulananlıqdır. Ol Türk milletinin ruhu köklerinden daşlaşmağına karşı duran, milletin ruhu kımmatlıkları bilen milli an düşüncesini bitevi düşüncede birleştiren görüş adamıdır. Anadolu yaşlarına yüzlenene ol vaat mennedir. Giyinişlik olsa mana amanattır diyen düşünce eğriyen yaş nefilisle yerdi. Onun yaşlık ideyası tarihine, imanına ve milletine iyi çıkayan, öykünçenlikten daşta duruyan öz medeniyet düşüncesine iyi olan nesilli. Ustad Madıtay'dan hiç illi karşılığa karışman ömrünü bu ideya bahşetti. Rahat durmuşun yerine çile çekmeyi saylavalli. 1983 yılın 25. mayına hak yoluna gidenine onun ıyda kalıran mirası dine kitaplardan varat derli. Özüne ınamlı, tarihine berk bağlı ve geleceğe ınam bilen kadam uryan nesil ideyasını hem miras koydu.
Necip Fazıl Kısakürek Türk edebiyatının kahramanlarından biridir. Ol kahramanlar, çünkü kalamını kılıç kimin kuşanıp, milletinin kımmatlıkları uğruna kıpınstıdı görüştü. Ol kahramanlar, çünkü Türk poeziyasını hem estetiki hem de pikir taydan en yukarı çağı yetirdi. Ol kahramanlar, çünkü özünden sonku nesillere büyük ve öz varışlı Türk milletinin kaytadan diriliş umudunu miras koydu. Şu gün bize düşen eserlerini okumak, yaş nesli çile eserinin seterlerindeki şol büyük hakikat gözlüğünü korap saklamaktır. Çünkü ustadın aydışı yalı, ölüm kovzat, tutuyunun anırtından gelen havardır. Eğer ol şeyle gözül olmadık olsa, ölür mü de peygamber?

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip oturuyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur'u Ankara. Bugün Penşembe, Miladi 2026 yıl Ağustos ayının 20'si, 1405. Koyuş yıl Asad ayının 29'si. Assalamu aleyküm aziz dostlar. Ankara'dan belirleyen Özbek dilinde geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ile 7 yarım arası da Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8.30 ile 9 arası da, Greenwich vakti bilen ise saat 4 ile 4.30 arası da kısa tolkun 25 metr 11.765 kHz orkalı dinleşiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, Bakola kundaligi lavhası, vaktimiz kolganda muski dastur bilen yarım saat boyunca devam etadi. Olup boruvchi men Abdurrahim Masumi.

Yangiliklar sirasi. Eron har qanday xastayi hujumga qarshi jazo berish bilan ta'kid qildi. Qatar Isroilning G'azaga qaratilgan hujumlarini to'xtatilishini istadi. Rusiya bilan Ukraina o'zaro 103tadan asir almashtirdilar. O'rta Afrika jamhuriyatida oltin konida yer siljishi oqibatida 100 kishi halok bo'ldi. Amerikaning davlat qarzi 40 trillion dollardan oshdi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Eron Xalij mamlakatlarini Amerikaga yordam bermaslik to'g'risida ogohlantirdi.

0: Eron Qurolli kuchlari boshlig'i mintaqada keskinliklar avj olishi ortidan Ko'rfaz mamlakatlarini Amerika kuchlariga yordam bermaslik haqida ogohlantirdi. To'ran jeneral Ali Abdullohi Amerika qo'shiniga beriladigan har qanday hamkorlik yoki qulaylik yaratish urinishlarining Washington bilan sheriklik sifatida baholanishini aytdi. Mintaqadagi harbiy qarorgohlarda Amerika harbiy uchoqlari, ayniqsa yoqilg'i qo'yuvchi uchoqlar mavjudligiga diqqat qaratgan Abdullohi, bunday joylashtirishlarning mezbon mamlakatlardan xabarsiz amalga oshirilishi mumkin emasligini bildirdi. Qatar Isroilning G'azzaga qaratilgan hujumlarini to'xtatilishini istadi. Qatar bosh vaziri Shayx Muhammad bin Abdurrahmon Al Soni Duhada Hamas hay'ati bilan o'tkazilgan uchrashuvda Isroilning G'azzaga qaratilgan hujumlarini yakunlashtirish bo'yicha chaqiriq berdi. Ushbu muloqot G'azza shahrida polis afsarlari bilan bir qatorda 9 nafar falastinlikning hayotini yo'qotishga sabab bo'lgan Isroilning hujumlaridan keyin yuz berdi. Al Soni shuningdek Hamasning G'azza otashkes shartnomasining ikkinchi bosqichini amalga etish bo'yicha yo'l xaritasini qabul qilganini xursandlik bilan qarshilab oldi. Rusya bilan Ukraina o'zaro bir uchtadan asir almashtirdilar. Rusya bilan Ukraina Birlashgan Arab Amirligining vositachiligi bilan amalga oshgan bir kelishuv doirasida o'zaro bir uchtadan asir almashtirdilar. Rusya Mudofaa vazirligi qaytib kelgan askarlarining yordam olish uchun Belarusga yetkazilganini bildirar ekan, Ukraina Jamhur raisi Lyudmila Zelenskiy Qurolli kuchlar davlati chegara qo'riqchilari idorasi va milliy muhofizlar a'zolarining ozod etilganini tasdiqladi. Moskva ikki tomon o'rtasidagi bu so'nggi asir almashuvga vositachilik qilgan Birlashgan Arab Amirliklariga minnatdorchilik bildirdi. O'rta Afrika Jamhuriyatidagi oltin konida yer siljishi oqibatida 100 kishi halok bo'ldi. O'rta Afrika Jamhuriyatining Kamerun chegarasiga yaqin bir mintaqasidagi g'ayriqonuniy oltin konida yuz bergan yer siljishi oqibatida kamida 100 kishi hayotini yo'qotdi. Zambuye kon mintaqasida yerning bosilib ketishi natijasida ochiq konda ishlayotgan an'anaviy kon ishchilari ko'chki ostida qolib ketdilar. Qidiruv ishlari davom etar ekan, bir necha kishining yaralangani ham bildirildi. Bu fojia kon manbalari jihatidan boy bo'lgan O'rta Afrika Jamhuriyatining ro'yxatga olinmagan konlaridagi xatarli sharoitlar bilan bog'liq tashvishlarni qaytadan kun tartibiga keltirdi. Va so'nggi xabar, Amerikaning davlat qarzi 40 trillion dollardan oshdi. Amerika Xazina vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, Amerika hukumatining qarzi ilk bor 40 trillion dollardan oshdi. Bu vaziyat mamlakatning moliya kelajagi bilan bog'liq tashvishlarni orttirdi. Davlat qarzi 40,047 trillion dollar olarak qayd etildi. Bu raqam 10 yildan ham qisqaroq vaqt oldingi bilan solishtirganda ikki barobardan ko'proq ortishni ko'rsatadi. COVID-19 pandemiyasi jarayonida Amerikadagi qarzlanish tezlik bilan oshdi. Boshqa tomondan davom etadigan masrufiyat va daromad nomuvozanligi bilan birga ortib boradigan sud xarajlari federal moliya ustiga bosim yuklashni davom ettirmoqda. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, да, Турция радио да.
15: خصوصا ترکیه زاین رادیو گایانه.
16: Etefşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voce Türkiye. Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Түркия овозы.
20: Гитлер Түркияның теки радиосы.
21: Е садай Түркия.
22: Аңлаватқаныңла Түркия овозы радиосы.
23: Эво ифонетис Түркия.
24: Олди радио глас Түркия.
25: Гидареби амурия Түркия.
26: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
28: Este radio voz de Turkiye.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
31: Efirde Turkiye ovoz radio.
32: It Turkiye hangia radio ya.
33: Oldu radio glas Turkiye.
34: Türkiye önü radyosu.
35: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin stratejik yükselişi, iktidar notu bilen bağlarını müstakamlantırar iken Rusya, Merkezi Asya, Körfez, Asya ve Afrika kabi başka merkezler bilen hem yumuşak münasibetlerini ravajlandırdı. Türkiye uşbu hudmuhtarlık öz başımçalık tüfeyle müdafa zarfiyatını güçlendirdi. Müdafa sanayide milli işlep çıkarış nisbeti 2002 yılda 2% iken bugün 80%'dan aşıp gitti ve henüz hem artıp bulmakta. Bu cüda hem hayretlenerli bir yutuktur. Türk uçuşsuz uçak teknolojileri, uruş gemileri, zirhli vasıtalar, raket sistemleri ve elektronik uruş kabiliyetleri Türkiye iktisadiga hisse koştu. Ve Pakistan, Ukrayna, Körfez memleketleri Afrika ve Merkezi Asya bilen alakalarını çukurlaştırıcı taşkı siyaset vasıtaları gaylandı. Bayraktar uçuşsuz uçağı ve 5. nesil Qaan uruş uçağı cihan miqyosida ko'zga ko'rindi. Ushbu yutuqlar natijasida Turkiyaning mudofa va havochilik sodiroti 2002 yildagi 248 million dollardan 2025 yilda 10.05 milliard dollarga yuksaldi. Mudofa sanoyidagi rivojlanishlar Turkiyaning harbiy amaliyotlarini tobora mustaqil ravishda olib borishni ta'minladi. Biroq Turkiya kamchiliklarini yo'qotish uchun ta'qiq va tavsiyaga juda ko'p sarmoya o'tkazmoqda. Turkiya so'nggi 20 yilda Somali, Qatar, Libiya, Pokiston va Ozarbayjon kabi ko'plab mamlakatlar bilan harbiy mavjudiyati va hamkorligini oshirdi. Turkiya 7 avgustda musulmon dunyosining yagona hastavi kuchi bo'lgan Pokiston va jahonning eng buyuk neft ishlab chiqaruvchilaridan biri bo'lgan Saudiya Arabiston bilan 3 tomonlama mudofa ittifoqini qurdi. Boshqa arab mamlakatlarining ham ushbu ittifoqqa qo'shilishi kutilmoqda. Bu esa mintaqaviy xavfsizlik hamkorligi va tinchlik o'rnatish prosesida yangi

0: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gepleyer Türkiye'nin teki radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
15: It Turkiye Hangya Radio ya.
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
16: Turkiye Ünü Radiosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

0: Yalanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio, la voce della...

Daha bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен банко дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција радио да.
14: Хосуме Турција и Дајна, Радио Гајана.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
20: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
21: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
22: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
24: Este es Radyo Voz de Türkiye.
25: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
12: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
26: It Türkiye hangi radyo ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Üniversitesi'nde hazırlayacak bizi de. Erdoğan bir yıl içinde Türkiye'nin fen hem teknoloji ekosistemasına yakınca 3000 yaş dikşirinişi isteyeceğini etti.

0: Türkiye Ovozi dolqunlarında so'nggi xabarlar tinglaysiz.
1: İsrail askerleri otqan Falastinli oşığı yerden maşinasından onga barıp jetmegenlikten ülgen. Falastin resmi haber agentliği Vafı haber etuvinşe, İsrail askerleri Jenin şahar üzerindeki Falastinli Fethi Hazim'nin yurtuna hücum etken. Baskın vaqtında İsrail askerleri Hazim'a şın yadreler bilen ut aşkan, qatı yaralangan Hazim oşığı yerden maşinasının rayonga barıp jetuvine kamaşaulaları arkasında qon yugaltudan ülgen. İsrail askerleri şulay oq İraqning meyitin de yeşirgen. İsrail vakaletleri bu vaqiga turunda bir nindi bildiruvde yosamadı. Nigeriyanın dünya kün batışındağı Sokoto tübəgende fermerler ham işçiler oturgan kime eylenip qoplanu neticesinde 52 kişi halak bulgan. Nigeriyanın Sokoto'dağı Milli Qadattan Tışxallar İderesi Operasyalar İjdekşisi Tukur Abibakir ölüşler arasında bir uqayladan 11 kişi bulğun bildirdi. Halaket Pencişen Bekinli Sokoto Prefekturası'nın Goronyo rayonu Goral şaharında bulgan. Fermerler ham işçiler digi basuğuna barıp jetu üçün su yolun keşkende yakınca 70 kişi oturgan kemeleri eylenip qoplangan. Sokoto Devlet Parlamenti ağzası Nasiru Adamu vaqiqadan soň birinşi bildirüwinde 40-dan artyk kişi ölüwin, kutqaruw türkümlerinin 16 kişini kutqaruwyn hem kemedegi yolçularynyň köbüsi 10-15 ýaşlyk balalar bolugyny aýtdy. Nigeriýada beýrekde ýomgyrly sezonda artyk köp kişi bolup, kemeleriniň noşar goralywy hem gorkunçsyzlyk gaýdalaryny ýeterlik derejede ötemeg sebäpli keme halakatlary bik ýyş bolan. AKŞ geologik tekşinuları üzegi mağlumatlarına korağanda Pencişembe künne kündüz Peru'nun kün yağında 6.7 bal zorluğunda küşlü jürtütürü bulan köpküne rayonlarda kesetüler yasalgan. İkinci yaktan Peru Geofizika İnstitutu zilzilenin küşün 7.2 bal dip haber etti. Afet jirli vaqt bilen kündüzgi saat 1'de 108 kilometr tiranlikte tirkelgen. İlinin milli seismologi üzegi mağlumatlarına kure, jirtütürü üzegi Ayakuchu regionunun Parinacochas tübeginde Karakoradun yakınça 35 kilometr tün yaktarak urnaşkan. Jir tütürevinin zor magnitudusuna koramastan Peru hakimiyetleri hem afetler korkunuş agentlikleri başlangıç beylevlerde kurbanlar yaki zor tüzülüş ziyanları bulmağın bildirdi. Geofizikler 108 kilometr tirenlik seismik energiyenin köp ilişin islikke jitkenşi toratırga yerdem itken, neticede epicenter yanında jingilden ortaşa derecedegi tütürev bulgan dip aşıkladı. Tınakyan ut mıcrasında urnaşkan Peru'da seismik aktiflik iyiş kuzetile. Sonu yıllarda ilde en jimirgiş jirtütürevlerinin birisi 2007 yılda buldu. 7.9 magnitudulu bu zilzile türlü tübeklerde negizde İka tübeginde buldu. Hem yakınca 600 kişinin ömürün üzdü. Fransiyada devolap bulmay turgan awruları bulgan ülken yaştagi patsientlarga ulerge buluşu kanunu amelge kirdi. Kanun iyul ayında Fransiya parlamenti tarafından kabul etilgen hem soňundan Konstitusiýa şurasy onu koy bir iskermeler bilen rostlagan. Devolap bulmay turgan awruları bulgan ülken patsientlar için kabul etilgen kanun eutanaziýa tügül, ulerge yerdem etu dip güzellenen. Konstitusiýa şurasy 14-nji avgustda raslagan kanunyň goý bir punktlary boýunça aşyklyk kirtüwini soraган idi. Kanun 18 ýaşdan ilgenerek jiddi dewolap bolmay turgan awrulary bolgan Fransiýa watandaşlaryna şulay ok Fransiýada uzak wagt ýaşawşy kişilerge kagyla. Medisina ýardamy bilen gömrün özüni awru kişi tabip bilen kengeşleşkenden soň özü başgarýarga tiýiş. Kanun eligi kişileriniň awurtudan entigüleri hem kararyny öz tilekleri bilen kabul etüleri şarty goýa. Kanun patientlara eger olar fizik yaktan özleri bunu işli olmasalar, tabip yaki şefkat tutaşından yerdem olarga ruhsat ite. Arheologlar Türkiye'nin dünya kün batışındağı kozu işlerinde yakınca 16.500 yıllık dip sanalgan 25 taşbaka figurasını taptılar. Figuralar Bilecik Veliyetinin İnhisar rayonundağı Cedik Kaya kolkuluğa İn mağarası arheologik kazu işlerinde topulgan. Tekşinüşler tarihka kadarga jemgiyetler bu mağarani yılalar için kullanganlar dip sanıylar. İzvistaş skulpturularının koy birleri bolşık bilen koplangan. İn zorusu yakınca 30 cm ızınlıkta hem 20 cm kenglikte. Radio uglerod datsı tabıldıklarının bizden erge kadar 14.500 hem 11.200 yıllar orasındağı epipaleolit çırına korauın kursetti. Kazu işlerin 18. maydan

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.

defa bu gece. Dönmek yok artık, yeniden geriye. Gidiyorum demek kolay. Hatta çeker.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.

0: Türkiye'nin Koyu Radyo'des.
1: Zborova glasotna Türkiye.
2: Efirde Türkiye Avazı Radyo.
3: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Sana bir şarkı daha yapacağım.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastörü Ankara. Bugün Cuma, Miladi 2026 yıl Ağustos ayının 21'si, 1405. Kuyuş yıl Asad ayının 30'si. Assalamu aleyküm aziz dostlar. Ankara'dan beriletken Özbek dilinde geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım orası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 orası da, Gürün üç vaqti bilen esa soat 4 ila 4 yarım orasida qisqa to'lqini 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz yangiliklar UNESCO'da Turkiyaning izlari lavhasi vaqtimiz qolganda musiqiy dasturi bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

0: It Türkiye Hangya Radyo'ya?
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yürekliyim, uyuyor musun?